0: bakan.
1: Abbo kuyuz bacın yemişti gayay.
0: Kadınlı
1: ne maçat? Kalma burta kalmalan var.
0: Ne maçat?
1: Kalma burta kalmalan var.
0: Ne maçat?
1: Kalma burta kalmalan var.
0: Ne maçat?
1: Kalma burta kalmalan var.
0: Ne maçat?
1: Kalma burta kalmalan var.
0: Ne maçat?
1: Kalma burta kalmalan var.
2: Waxti da min tabarakallah mom day dama day njaap xuma day day xirew ko mo way da min dal mi ngi nonu
3: uta uta ira ira ma ira ki yon nan tan uti khay ha ta uta ira
4: la la
3: ya bi uj